ama hatırım sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka

0: Kılıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar arasında ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapmak yer alıyor. Operasyon İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirildi. İran'da 40 günlük savaş sürecinde halka silah eğitimi verilmeye başlandı. Televizyondan silah bilgileri aktarılırken pratik eğitimler de yapılıyor. Bu durum halkın ilgisini çekti. Çorlu ilçesinde uğradıkları saldırı sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Şehit polislere acı veda gerçekleştirildi. Türkiye, Mavi Vatan doktrinini yasal çerçeveye kavuşturacak yasayı hazırlıyor. Yunanistan, bu taslağın uluslararası deniz hukukuna aykırı olması durumunda yanıt verileceğini açıkladı. Sıcak bir yaz bekleniyor. Solo Türk ve Türk Yıldızları 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri yapacak. Pilotlar etkinlik öncesi çevre tanıma amaçlı prova uçuşu gerçekleştirdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe ve Eyüpspor mücadelesinde karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı. Fenerbahçe sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Terry Stotts, Portland Trail Blazers'a geri dönmek istediğini belirtti. Daha önce takımın koçluğunu yapmıştı ve playofflara taşımıştı. Galatasaray, UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümünde etkinlik düzenledi. Fatih Terim, takımın başarısını vurguladı ve rekorlarının kırılacağını belirtti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altın ise 6710 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parça bulutlu hava hakimken bölgenin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı çok bulutlu geçecek. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu bölgede Çorum haricinde yer yer kuvvetli yağışların olması öngörülüyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece. Hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece. Hava durumu yağmurlu. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece. Hava durumu kısmen güneşli. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece. Hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağışlı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda. Sen

Yüreğimde biriktirdim tüm anıları. Maziyi düşledim yine bu gece. Dakikalarca, hatta saatlerce sana ağladım yar. Dışarıda yağmur, camlar buğulu. Yoluna bakar durdum sabaha kadar. Sanki her an geleceksin gibi, sanki her an geleceksin gibi umutlar biriktirdim sana yar. Vay be sevgili, vay be iki gözüm. Şimdi yoksun ya, gelmiyorsun ya. Bir daha olmayacaksın ya. Sensiz nefes neye yarar?

0: için.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı, ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam

0: 7 gün 24 saat yayında ve yanınızdayız.
1: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
2: Şimdi reklamlar.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
4: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
1: Radyo Moda. Radyo Moda 102.5.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı. İhalelerde mevzuata aykırı işlemler ve ihaleye fesat karıştırma suçları tespit edildi. İran'da ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası 40 günlük savaşta belge süreci yaşanırken halk meydanda silah eğitimi almaya başladı. Televizyondan silah bilgileri aktarılıyor ve pratik eğitim veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ihracatının güçlü ivmesini koruduğunu ve ekonomik şoklara karşı dirençli hale getirildiğini vurguladı. Nisan ayında ihracat artışı son 53 yılın en yükseği olarak kaydedildi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Beyaz, istifasının gerekçesini ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki uyumsuzluk olarak belirtti ve siyasi faaliyetlerinin imkansızlaştığını ifade etti. Mardin'de kadın motosiklet sürücüsüne seyir halindeyken güvercin çarptı. Çarpma sonrası güvercin yola düşerken sürücü motosikletin kontrolünü sağlamak için hızını azalttı. O anlar motosiklet kamerasına kaydedildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Kulüp, teknik adamın sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdiğini açıkladı ve ayrılık sürecini duyurdu. Kayseri Spor, 2025-2026 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmemesi gerektiğini savunarak ağır sportif yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Galatasaray, UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümünde Fatih Terim'in katılımıyla etkinlik düzenledi. Terim, Galatasaray'ın yeni rekorlar kıracağına inandığını ifade etti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6737 lira 66 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu geçecek. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu bölgede Çorum dışındaki alanlarda yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Orta şiddette yağmurlu bir hava bekleniyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Yağış beklenmiyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da, bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğri bir yerden toplayamıyorum ben.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi, hadi çık da gel.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sabahlar, şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Otolastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, eski stat karşısı Bafra. Kaya Otolastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
4: Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum.
3: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
4: Özledim teninin kokusunu özledim.
3: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.

0: 7 gün 24 saat yayında ve yanınızdayız.
1: 102.5 Burası Radyo Moda. Radyo Moda.
2: Halkın radyosu, halkın sesi. Halkın radyosu, halkın sesi.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

içkime karıştırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız

İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Mota.
1: Halkın radyosu, halkın sesi.
2: Yıllar sonra seni tekrar görmek ne güzel. Gözlerim doldu, dilim tutuldu. Seni tanıdığım o ilk gün gibi. Hiç değişmemişsin. Oysa ben sararıp soldum, eriyip tükendim senden sonra. Biliyor musun, ardından kaç kez ölmeyi düşündüm. Yapamadım. Seni unutmak için her şeyi denedim. Beceremedim. Senden başkasını sevemedim. Ben onsuz nefes alamazken o beni çoktan unutmuştur diyordum. Ama o gün gözlerinde okudum ki sen de beni hala seviyorsun. Benim sevdiğim kadar olmasa bile. Sen zaten hiç bilemedin ki. Bir Allah, bir ben biliyorum seni nasıl sevdiğimi. Senden sonra dert ortağım şarkılara, türkülere döktüm yüreğimi. Dur da dinle.